Radyo Derdimendi'nin ekskluzivi Saatiz Derdimendi. Radyo Derdimendi'nin ekskluzivi.

0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Kacia, kacuri, supara, supuruli, maciari, maciuruli.

çemit sada dedemiz. Çemim zedem tuare. Meşiniz sunt koski mahsus. Mahsus bit hulup dip holo çen serilips. Hat gil sarut mubdi çem zgul şi sqat. Vartep suqe bodi şen zedan axsizmips. Şen zeve çurçule bodi çumat.

0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Kacia, kacuri, supara, supuruli, maciari, maciuruli.

0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Kacia, kacuri, supara, supuruli, maciari, maciuruli.